ajumbi ase wonya be saye aya tetunyo wonya be sana se watida na be baba ajusa